0: Quen uçment çöne buz.
1: Çöne buz eterşia.
2: Eterşia.
1: Oriyata siyane biz hidi.

0: Ama çem okuca. Hala verdi şen tar var mıcı?
1: Uşen genet soruş.
2: Am tutis sopel sert helve.